0: Ti bana bokule ni bana tsikola basket pilo yakona.
1: Yebo
0: baba. Let us remind